All right, let's get happy again.

0: I'm sexy and I know.
1: Bu programda
2: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
3: Just feel the music on your favorite radio station.

0: Metro. Non-stop Metro.
1: Saat 8.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor,
1: oto ekspertiz. Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada. Metro FM.

0: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

0: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
1: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
2: Limitsiz,

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: İstanbul
2: always metro.
0: Ankara,
2: Bodrum,
0: Bursa,
2: Antalya
0: İzmir
2: always with you
0: forever metro.

0: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
1: Limitsiz hit müzik.
2: If you don't like something, change it.

0: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor,
1: oto ekspertiz. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

0: ve Nevidi Göz.
1: Reklamlar.
2: Dünya rap sahnesinin en etkili prodüktörlerinden Metro Boomin 22 Eylül'de Küçük Çiftlik Park'ta. Yılın en büyük hip hop buluşmasını kaçırmayın. Biletler satışta. Medya sponsoru Virgin Radio Türkiye.
3: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
1: Metro FM.

0: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor,
1: oto ekspertiz. Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada. Metro FM.

Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Metro FM. The station for the nation. Metro FM Turkey.

0: ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt.
1: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık
2: Paytr. Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
3: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Hangi

reklamlar. Metro FM. Enerjik, enerjik, dinamik, dinamik, limitsiz hit müzik.

Eğlenmeyi bilenler Metro FM'de. İşte onların şarkısı.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.

0: bir reklam.
1: Troy'da eskiyi getir, yeniyi götür. Şimdi eski iPhone, Watch, MacBook ve iPad'inizi değerinde geri verip fiyat avantajlarıyla en yeni modele geçmenin tam zamanı. Detaylar için Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
2: Artısıyla Troy'da. Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt. Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt. Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt.
1: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık
2: Paytr. Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu. Metro FM.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 12.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
5: Always Metro. Metro. Forever Metro. Metro. Non-stop. Non-stop Metro.
6: Sie ist verliebt in ein G. Oh, Marjolisa, Kimi, ich habe mich in seine Tochter.

0: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık
1: PTR. Adam Deep.
2: Reklamlar.
3: Elektronik müziğin önde gelen ikilisi The Blaze, hipnotik sound'u ve unutulmayacak sahne performansıyla Epiphone organizasyonuyla yeniden Türkiye'de. 7 Ekim'de İzmir Hava Gazı Fabrikası'nda, 8 Ekim'de Ankara Cern Modern'de, 9 Ekim'de İstanbul Küçük Çiftlik Park'ta. Biletler satışta. Medya sponsoru Joy FM.

0: kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
1: çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
0: Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter.
1: Metro FM TR.

0: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikli ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık
1: PTR. Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
3: Metro FM.

0: Reklamlar.
1: Dünya efsanesinin en etkili prodüktörlerinden Metro Boomin 22 Eylül'de Küçük Çiftlik Park'ta. Yılın en büyük hip hop buluşmasını kaçırmayın. Biletler satışta. Medya sponsoru Virgin Radio Türkiye.
2: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.

Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. İstanbul, always metro. Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever metro.

0: ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt. Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt.
1: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık
2: Paytr. Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
3: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
4: Metro FM. Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra.

0: MediaMarkt.
1: Reklamlar. Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası
2: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müziği.

0: Sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyenstore.com'da. 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
1: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık
1: PTR. Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
2: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
3: Limitsiz hit müzik.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 14.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe. Metro FM. The station for the nation. Metro FM, Turkey.

0: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
1: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
2: Metro FM.

0: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık PTR.
1: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt.
3: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
4: Metro FM.

0: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık PTR.
1: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: Reklamlar.
3: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.

0: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık
1: Paytr. Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: Dünya rap sahnesinin en etkili prodüktörlerinden Metro Boomin 22 Eylül'de Küçük Çiftlik Park'ta. Yılın en büyük hip hop buluşmasını kaçırmayın. Biletler satışta. Medya sponsoru Virgin Radio Türkiye.

0: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da. Büyük rahatlık
1: PTR. Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro FM. She a little freak, she for the street.

0: Wow! That just rolled them all.
1: Bankam iş, iş bankası. Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
2: Metro FM.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Always Metro. Metro. Forever Metro. Metro. Non-stop. Non-stop Metro.
3: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 20 başlıyor.
0: Karnaval'da Metro FM burası, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu. Merhabalar, ben Cengiz. Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 20'de geri sayım yapacağız. Önümüzdeki dakikalar boyunca en çok sevdiğiniz o 20 şarkıyı arka arkaya radyo.

Dinlemesinde geri sayıma henüz daha yeni başladık. 19 numarada çok eski şarkılardan biri 70'lerin sonunda hayatımıza girmişti. Ring My Bell için yepyeni hip hop düzenlemesiyle R&B oldu ve bu hafta 19 numarada yerini aldı 7. haftasında.

0: listesine geri sayıma devam ediyoruz. 18 numaraya geldik. 15 haftadır bizimle bu şarkı ve bu hafta 3 basamak daha geriledi. Zirve görmüş isimlerden biri DJ Gosha, Michiko.
1: 18 numara.

0: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 20.
1: Metro FM Top 20 listesinde 17 numaradayız. 6. haftasında Peggy Goo Ira Star'la birlikte bu hafta bir basamak daha yükseldi. Woman geliyor.
0: 17 numara.

Metro FM Top 20 listesinde zirveye yolculuk yapıyoruz. Ben Cengiz, bu harika şarkıları sizler için çalıyorum 15 numaradan. Haftanın yepyeni ve tek girişi Terry Swings'ten geliyor. Remix ile Mr. Know It All bu hafta.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
0: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 20.
2: Metro FM Top 20 listesinde adım adım ilerliyoruz zirveye doğru. Her şarkı biraz daha yıldızını parlatıyor. 13 numarada geçtiğimiz haftanın 17 numarası var. Hızlı bir çıkışta ikinci haftası tamamladı. Jamanti, Budmoye.
0: 13 numara.

0: Metro FM Top 20 listesinde 11 numaradayız. 9. haftasını bizimle tamamladı. 2 basamak gerilese de hala sevenleri oldukça fazla. Fat Papi radyonuzda. Freaked Out.
1: 11 numara.

Burası Türkiye'nin en çok dinlenen Metro FM Top 20 listesinde ilk ona birazdan adım atacağız. 10 numaradan önce buraya kimlerle geldik? 20 numaradan bakalım mı? 20 numara Jerry, The Jam. 19 numara H, R&B, Ring My Bell. 18 numara DJ Goja, Michiko.

5 Sophia Reyes, Final Minutes. On 5 numara haftanın yepyeni girişi Teddy Swims, Mr. Novito. On 4 numara Bia, We Go On. 13 numara Jamanti, Good Morning. 12 numara Skater, Dance. 11 numara Fat Papi,

0: 20 listesinde 7 numarada haftanın çıkışlarından bir tanesi. 3. haftasında ilk ona hızlı bir giriş yaptı La Cazette ve Guendo birlikte. Low.
1: 7 numara.
2: Oh, mazuliza kimiş abimiş.

0: Arası.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto rapor,
0: oto ekspertiz. En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
2: Limitsiz hit müzik.
0: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 20.
1: Metro FM Top 20 listesinde 6 numaraya geldik bile 11. haftasını tamamladı. Lobix geliyor. Don't Tell Your Dream.
0: 6 numara.

0: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
1: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
2: Limitsiz. Metro
1: FM. Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 20.
0: Metro FM Top 20 listesinde ilk 3'e adım atmak üzereyiz. Zirveyi görüyorum ufukta ama bir numaranın değiştiğinde haberini vereyim. 3 numarada 8. haftasını tamamlayan ve geride bıraktığımız haftaları zirvede tamamlayan Imagine Dragons'ın o harika şarkısı var. Bad Times.
1: 3 numara.

0: 20 listesinde bir numarayı birazdan duyacaksınız. Öncesinde önümüzdeki haftalarda listede olmasını tahmin ettiğimiz aday şarkıları dinleyelim.
1: Gelecek haftanın adayları Metro FM Top 20.

FM Top 20 listesinin zirvesinde yepyeni bir numara var. 3 numaradan 1 numaraya yerleşti 8. haftasında. Temper City, Self Aware bu hafta listenin 1 numarası. 1 numara.

0: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 20 sona erdi.
1: Bu programda
2: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: İstanbul, always metro. Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever metro.

0: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
1: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik.

0: Metro FM. Bir reklam. iPhone almak isteyenler, bu haber sizin için. Troy mağazalarında değiş tokuş fırsatının yanı sıra alışveriş kredisiyle 3 taksit imkanı sizi bekliyor. Hemen size en yakın Troy mağazasına uğrayın, fırsatı kaçırmayın. Artısıyla
1: Troy'da. Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 18.
0: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
4: Metro FM. The station for the nation. Metro FM.

0: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
1: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
2: Limitsiz hit müzik.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.

0: Troy'da çok sevdiğiniz Apple ürünlerinde öğrenci ve öğretmenlere özel fırsatlar başladı. Mac ve iPad modellerinde %12 eğitim indirimi sizi bekliyor. Üstelik vade farksız 9 aya varan taksit fırsatıyla. 30 yılı aşkın tecrübesi ve Apple yetkili servisiyle Troy her zaman hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazalarını veya troyestore.com'u ziyaret edin. Fırsatları kaçırmayın. Artısıyla
1: Troy'da. Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Reklamlar.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
2: Enerjik, dinamik, limitsiz müzik. Metro FM.

0: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
1: Metro FM. Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra.

0: July.
1: Reklama. Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: Metro FM'de limitsiz hit müzikle hafta içi her gün 17-19 arası eve dönüş yolculuğunda akşamı birlikte karşılıyoruz. Around the world. Karnaval FM dijital ses kalitesiyle dünyanın her yerinde.
1: Limitsiz hit müzik. Metro FM. Metro.

0: Tanımayan tek radyo.
1: Metro FM.
2: Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Nah.

0: Kaç saattir Metro FM'desin? Hesaplamak zor. Çünkü bizde eğlencede limit yok.
1: Limitsiz hit müzik. Metro FM. Left right, don't stop. One time fine, gone back it up. Left right.

0: evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
1: Limitsiz.
2: Metro FM. Olmaz o Liza kimmiş abimiş.